burada, ruhum orada. Hayalim gezer vatanı. El obadan ayrı düşen daha çok sever vatanı. El obadan ayrı düşen daha çok sever vatanı.

ant yerimiz, şerefimiz. Galebenin yollarında büyük kurban vermiştik biz. Neçe ilin hesretine nihayet ki son koyuldu. Gözü yaşlı Qarabağım esaretten azad oldu. Övladların bir qəhrəman, dağ başından getdi duman. Bu qələbən mübarəkdir, gözün aydın Azərbaycan.

ant yerimiz, şerefimiz. Galebenin yollarında büyük kurban vermiştik biz. Neçe ilin hesretine nihayet ki son koyuldu. Gözü yaşlı Qarabağım esaretten azad oldu. Övladların bir qəhrəman dağ başından getdi duman. Bu qələbən mübarəkdir, gözün aydın Azərbaycan.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Misli Az'da Dünya Çempiyonatı'na özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

ant yerimiz, şerefimiz. Gelebenin yollarında büyük kurban vermiştik biz. Neçe ilin hasretine nihayet ki

Ant yerimiz, şerefimiz, galebenin yollarında. Büyük kurban vermişlik biz, neçe ilin hasretine, nihayet ki son koyuldu.